açısından yalnızca bir ada değil, Mavi Vatan'ın kalbi ve Doğu Akdeniz'deki egemenlik mücadelesinin merkezi olduğu vurgulandı. Açıklamada, Kıbrıs'ın jeopolitik konumu nedeniyle küresel güçlerin odağında bulunduğu belirtilerek, federasyon modelinin Türk tarafının kazanımlarını zayıflatacağı ifade edildi. Egemen eşitliğin ön şart olması, egemen iki devletli çözüm, ekonomik ve fonksiyonel tanınma, Türkiye ile enerji ve altyapı entegrasyonunun güçlendirilmesi, yabancılara mülk satışının sınırlandırılması ve Türkiye'nin etkin garantörlüğünün tartışmaya açılamayacağı görüşlerine yer verildi. Açıklamada ayrıca Kıbrıs'ın Türk dünyasının ortak davası olduğu belirtilerek, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki haklarından taviz vermemesi ve askeri ile ekonomik gücünü tahkim etmeyi sürdürmesi gerektiği de ifade edildi. Ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulidis, Rum Cumhurbaşkanı, Ağustos 74'te Mausa'nın Türk ordusunun eline geçmesini anmak amacıyla Mausa Belediyesi'nin düzenlediği, Gıyap'ta Mausa Belediyesi, Larnaka'da mıdır, Aynapa'da mıdır bilmiyorum, düzenlediği etkinliğe cumartesi akşamı gelişinde yaptığı açıklamada, başarılı bir geliştirilmiş konferans için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik Birleşmiş Milletler ile hazırlık çalışmalarının bir gün önce başladığını söyledi. Christodoulidis, Birleşmiş Milletler'le teknik düzeyde yürütülen hazırlıkların Ağustos ayı boyunca süreceğini de belirtti. Devam edelim. Ve bir başka haberde Rum Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulidis, işgalin sona ermesi ulaşılabilir bir hedef dedi. Ve şöyle devam etti. Türk işgalinin sona erdirilmesi ve adanın yeniden birleşmesinin bir ütopya değil, ulaşılabilir bir hedef olduğunu belirterek son diplomatik gelişmelerin kapsamlı müzakerelerin yeniden başlaması için uygun zemini oluşturduğunu söyledi. İnşallah bütün bu söylemlerden sonra Kıbrıs'ta bizim beğenemeyeceğimiz, kabul edemeyeceğimiz bir takım öneriler yapılmaz değerli dinleyenler. Evet, durumlar böyle. Yeni bir tartışma ortamı yaratıldı. Guterres'in Kıbrıs'a yaptığı son ziyaret üzerine. Biraz sonra benim bir gazeteden esinlenerek, gazetede okuduğum bir yazıya dayanarak sizler için hazırladığım yorumu dinleyeceksiniz. Ama önce bir şarkıyla ara verelim, nefeslenelim ve devam edelim o yorumla.

Evet, değerli dinleyenler, Mehmet Kurt da bizi izliyor. Günaydın diyelim Mehmet Kurt'a. Kıbrıs'ta gerçekleri görmek. Bu sabah radyo programı hazırlamak için kalktığımda saat 5.30'u gösteriyordu. Her zaman yaptığım gibi önce güncel gazeteleri tarar, yazılanlara, çizilenlere bir göz atarım. Gözüme çarpan ilginç, bilgilendirici haberleri, yazıları, yorumları okur, kendime göre günün özetini çıkarmaya, anlamaya çalışırım. Bu sabah da öyle yaptım değerli dinleyenler, canlarım, güzel insanlarım. Kıbrıs Postası'nda Hakan Çaydamlı'nın yazdığı "Kıbrıs'ta dürüst ve tarafsız olmanın bedeli" başlıklı yazısını okudum. Çaydamlı hem Rum hem de Türk aşırı milliyetçiliğini eleştirdi bu yazısında ve gerçek cesaret herkesin kendi tarafının yanlışlarıyla da yüzleşebilmesindedir dedi. Ve Kıbrıs'ta gerçek barışın her iki tarafın kendi hatalarıyla yüzleşebilmesiyle gelebileceğini savundu. Rumlar da Kıbrıslı Türkler de kendi hatalarıyla yüzleşmelidir. Şimdi iki tarafın bugüne kadar yapmış olduğu hataları kısaca özetleyelim isterseniz değerli dinleyenler. Türk tarafının hataları. 1571'de Osmanlı ordularının Kıbrıs adasını fethetmesi ve Osmanlı İmparatorluğu toprağı olarak 1878 yılına kadar idaresi altında tutması. Rum toplumuna her türlü imtiyazı tanımış olması, onları koruması altında tutması, dillerine, dinlerine, örf ve geleneklerine dokunmadan yaşamalarını sürdürmelerini sağlaması, hatta onlara vergi muafiyeti bile tanıması. Bu birinci hata. Bana göre. 1878'de ekonomik çöküntü, dış tehditler ve saldırılar altında yorgun düşmüş Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs adasının idaresini İngiliz Krallığı'na devretmesi. Bu da bir başka hata. Türkler açısından. İngiliz yönetimi altında kendilerine karşı uygulanan ayrımcı politikaya karşı bir direnç gösterememesi. Bu dönemde Rum nüfusunun artırılması, Türklere ait vakıf mallarının Rumlara peşkeş çekilmesi sonucu dengelerin bozulması karşısında haklarını koruyabilecek olgunlukta olmaması. Bu da üçüncü bir başka hatamız. İngiltere'nin 10 Mart 1925 yılında Kıbrıs'ı resmen İngiliz kolonisi olarak ilan ettiğinde sesimizi yükseltmememiz. Bu da bir başka hata. 1960'da kurulan ve iki halkın ortaklığına dayalı cumhuriyet yönetimini

da ne Rum halkı ne de Kıbrıs Türk halkının toplumsal olarak onayı istenmedi. Yani bir referandum ya da halk oylaması yapılmadı. 1963 yılında Rum tarafının saldırılarına karşı direnmek zorunda kaldık. Bu da bir başka hatamız. 1974 yılına kadar bizlere uygulanan baskı ve teori tecrit uygulamalarına karşı da direndik. Bu da yine bir başka hata. Şimdi gelelim Rum tarafının yapmış olduğu hatalara değerli dinleyenler. 1571'de Osmanlı orduları geldiğinde onları kurtarıcı gözüyle karşıladılar. Çünkü Venediklilerin yönetimi altında baskı ve ızdırap altında yaşıyorlarmış. Bu da Rumların birinci hatası. 1925 yılında İngiltere adayı sömürge olarak ilan ettiğinde ayaklandılar. İngiliz valisine karşı ayaklanmaları ve adanın Yunanistan'a verilmesi için isyan bayrağını açmaları. Bu da onların bir başka hatası. 1950'li yıllarda İngiliz sömürge idaresine karşı silahlı terör hareketini başlatmaları, bu saldırılarını Türk halkına karşı da yürütmeleri, bazı Türk köylerini bu dönemde yakıp yağmalamaları. Bu da onların bir başka hatası. Devam ediyoruz. Kilise liderliğinde Enosis, yani Yunanistan ile birleşme isteklerini perçinlemek amacıyla aralarında plebisit yapmaları ve bu isteklerini açıkça dünyaya ilan etmeleri. Bu da yine onların bir başka hatası. ...1960 yılında ortaklık prensibiyle kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Makarios'un Cumhurbaşkanı olarak adaya döndüğü gün söylediği gibi Enosis'e sıçrama tahtası olarak bu cumhuriyeti öyle görmeleri. Bu da bir başka hata. 1963 yılına gelindiğinde Enosis'i gerçekleştirmek için ilk sıçrayışı yapmaları. Bu sıçrayışta 1960 anayasasını değiştirerek Türkleri azınlık olarak görmek istediklerini beyan etmeleri, 113 Türk köyüne saldırarak köylülerin daha güvenli yerlere göç etmelerine sebep olmaları. Bu da bir başka hata, Rumların hatası. 1964 yılında Türk halkının direniş cephelerinden Erenköy'e Yunanistan'dan getirdikleri askeri birliklerle birlikte saldırılmaları. İşte bir hata daha. 1967 yılında yine Yunanistan'dan getirilen 15 bin kişilik ordu ile birlikte Geçit Kale ve Boğaziçi köylerine saldırmaları, burada 24 kişiyi şehit etmeleri, 80'lik Mehmet Emin'i üzerine petrol dökerek köy meydanında yakmaları, bu da bir başka hata. 1963 ile 1974 yılları arasında adanın Türk bölgeleri dışında giriş ve çıkışları kontrol altında tutmaları, Türklerin bir yerden başka bir yere gidişlerini engellemeleri ve her türlü zorluklar altında erimelerini beklemeleri, yine bir başka hata. Türkiye'ye müdahale etmesin diye adanın tüm sahillerini beton mevziler yaparak korumaları, buralara ağır silahlar yerleştirmeleri, işte bir hata daha. 1974 yılında 15 Temmuz'da Yunan askeri cuntasıyla birlikte Enosis'i gerçekleştirmek niyetiyle en büyük sıçramayı yapmaları, işte bir başka hata. Bu darbe kalkışması sırasında önce kendi ırktaşlarını susturmaları, karşı gelenleri öldürmeleri. Bu da yine kendi hataları. Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan müdahale hakkını kullanmasına böylelikle zemin hatırlamaları. İşte bu da onların yaptığı hatalardan bir tanesi. 2004 yılında Annan planına karşı çıkmaları, yine bir hata. Transmontana'da görüşme masasını devirip kaçmaları, bir başka hata.
Bugünlerde kapasiteleri dışına çıkarak aşırı derecede silahlanmaları,

başka ülkelerle askeri işbirliği anlaşmaları yapmaları. Yine hata. İşte bizim hatalarımız ve Rum tarafının hataları. Dahaları var ama bugünlük bu kadarla yetinelim. Değerli dinleyenler, canlarım, güzel insanlarım. Hoşça kalınız.

Değerli dinleyenler, programımız devam ediyor. Saat 10.25'i gösterirken Türkiye haberlerine de bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan deftere şunları yazdı. Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Zat-ı Ali'nizle birlikte Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık 1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplinli, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şar olsun dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasaya çevrildi. PKK'nın tasfiyesini içeren yasa teklifini dün kendi milletvekillerinin imzasına açan AK Parti yönetimi, diğer yandan grupların ortak imzasıyla meclise sunulması için muhalefet ile görüşmeler yaptı. Teklifin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Milliyetçi Halk Partisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa teklifine imza attı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkan Vekili Celal'dan, MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da teklifi imzalayan isimler oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılması, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan siyasi ayrılıkların yeni adresi Bursa oldu. Türkiye genelinde 91 milletvekilinin istifasıyla kurulan yeni partinin örgütlenme çalışmaları sürerken Bursa'da CHP'den ayrılan 6 ilçe belediye başkanı ile çok sayıda belediye meclis üyesi Heykel Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programda kamuoyunun karşısına çıktı. Basın açıklamasında Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan CHP'den istifa ederek siyasi çalışmalarını yeni parti çatısı altında sürdürecek.

0: edeceklerini açıkladı. AK Parti şehit aileleriyle gazilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Teklifin ayrıntılarını düzenlediği basın toplantısında açıklayan AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, şehitlerin ve gazilerin Türkiye'nin bağımsızlığı için büyük fedakarlıklar yaptığını belirtti. Şehit aileleri ile gazilerin taleplerini her zaman dikkate aldıklarını söyleyen Gül, "Elbette hiçbir şey onların yaptığı fedakarlığı karşılayamaz. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi bir emanet olarak gördük, onların yanında olmayı bir borç ve görev bildik." dedi. Yeni Parti Çanakkale Milletvekili Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partiye yapılan bağışları ve kaç bağışçının olduğunu açıkladı. Yeni Parti'nin dayanışma kampanyasına 5. gününde 113.678 vatandaşımız tarafından 240.305.252 Türk lirası bağışta bulunulmuştur dedi. Evet, Türkiye'den haber özetlerimiz de bunlardı değerli dinleyenler.
1: Bir yaprak.
0: Amerika Dallas'tan Zerrin Akyerli'ye günaydın diyoruz, bizi dinliyor. Günaydın mı diyeceğiz, iyi geceler mi diyeceğiz? İyi geceler diyeceğiz elbette. Mehmet Cemal Sönmez Kale'deyiz diyor, kendilerine merhaba diyoruz.
2: Ağlamış, gülmüş bir sabah gazeteyi açarsın ki

yaşadıysa, habersiz nasıl öldüyse bunca insan, ha üç gün önce.

0: Evet değerli dinleyenler, Zerrin Akyerli diyor ki Dallas'ta akşam saat 7.30 tam iyi zamanda dinliyorsunuz beni. İyi dinlemeler dilerim. Ve değerli dinleyenler, biraz sonra Sermen arkadaşımla Avustralya gezilerini takip edeceğiz. Ama ondan önce bir cenaze duyurumuzu tekrar edelim. Kıbrıs Türk Camisi'nde, Sunshine'daki Kıbrıs Türk Camisi'nde bugün bir cenaze vardır. Yine saat 1.30'da cenaze namazı, ardından Faulkner kabristanlığında 2.30'da defin işlemleri vardır. Aslen Malyalı, Kıbrıs'ın Baf kazasına bağlı Malya köyünden olup Melbourne'da taksicilik yapan Salih'in cenazesi bugün saat 1.30'da Kıbrıs Türk İslam Derneği camisinden kaldırılacak ve 2.30'da Faulkner kabristanlığında defnedilecektir. Toplumuza, sevenlerine duyurulur. Ailesine başsağlığı, kendisine Allah'tan rahmet dileriz. Evet, ölümler de oluyor. Biraz önce dinlediğimiz türküdeki gibi, ne diyordu orada? Ha 3 gün önce, ha 5 gün sonra Ömür Göksel seslendirmişti. Şimdi Sermen arkadaşıma bağlanıyoruz yine ve Avustralya gezimizde devam ediyoruz. Evet Sermen.
1: Evet, buradayım.
0: Tekrar hoş geldin. Buyur.
1: Buyur. Hoş bulduk.
0: Avustralya'yı geziyoruz seninle birlikte. Buyur.
1: Evet. Çok sağ ol Hasan. Tekrardan günaydın sevgili dinleyiciler. Evet, geçen hafta Perth ve civarını konuşmuştuk. Tabii ki Perth Batı Avustralya diye bilinen, Avustralya'nın üçte birini kaplayan bir alana sahip bir yer idi. Bunu belirtmiştim geçen hafta. Bu hafta ise Perth'ten Darwin'e kadar olan bölüm ve Darwin etrafını sizlerle konuşacağım, anlatacağım ve paylaşacağım.
0: Oralarda gidiş bayağı ıssız yerlerden geçtiniz oralarda değil mi?
1: Tabii. Yani şehirler veya kasabalar arası Perth'ten sonra o kadar büyük ki, yani bir kasabadan o bir kasabaya gitmek için 300-400 kilometre, hatta 500-600 kilometre bile gidebiliyorsunuz mecburen. Çünkü o kadar büyük bir yer ki Batı Avustralya, bir yerden o bir yere gitmek yani bir gününüzü alıyor Hasan ve sevgili dinleyiciler. Onun için ıssız da olduğu için o bölgeler çok çok dikkatli olunması lazım. Tabii ki geçen defa da belirtmiştik, bilhassa sadece petrol kullanan arabalar için, hatta elektrik tüketimi kullanan arabalar için de zor. Çünkü petrol istasyonları çok nadir rastlanıyor. Mesela bazı kasabalar arasında diyelim ki 400-500 kilometre var ve bir petrol istasyonu bile yok. Yani o bir kasabaya gitmeyi beklemeniz lazım. O vakitte tabii ki petrolünüz azsa ayrılmadan o kasabadan doldurmanız bence çok sağlıklı bir düşüncedir. Önemli bir önlem alıyorsunuz kendi kendinize. Çünkü şehirler arası bazen bir çiftlik bile göremiyorsunuz. O kadar ıssız yerler var ki bazen yani araba bile göremiyorsunuz. Öyle durumlar oluyor. Yani belki de yarım saat, bir saat süresiniz bir araba görmezsiniz. O kadar ıssız yerlerdir. Evet, Perth'ten çıkınca Geraldton, Carnarvon, Exmouth daha doğru biz ilerledik. Tabii ki daha önce bahsettim, balinalar ve yunuslar için buralara giden insanların çoğu bu yunus balıkları ile yüzmek için giderler. Ve bilhassa Exmouth ta Avustralya'nın en uç noktasıdır. Batı Avustralya'nın en kuzey noktasıdır diyelim. Ve bir körfez var orada. Ama o körfezin tabii ki Hint Okyanusu'na açılan bölümündedir Exmouth dediğine kasaba. Çok büyük bir yer değil, çok küçük bir yer aslında. Hatta yani kasaba bile sayılmaz, köy diyelim. Çok turist çeken bir yer. Sebebi de oradaki Yunusların sahile gelip de insanlarla yüzmeleri ve insanların onları gezdirmeleriydi. Fakat gittiğimiz gün çok bulutlu, yağmurlu bir gündü oraya. Ve fırtınalı bir gündü. Onun için orada Yunusları göremedik. Ama daha önce de bahsetmiştim. Yunusları ve balinaları görmek için sahilden Princess Highway üzerinden gidildiği vakit tepelerden seyredebilirsiniz ve görebilirsiniz. Hakikaten bir para harcamaya lüzum yok. Paralı yerler de var tabii ki. Bilhassa turlara katılıyorsanız 200-300 doların başıdır. Onun için çok çok meraklı değilseniz ve karadan görüyorsanız yeterli veya güzel bir günde giderseniz Exmouth'a, orada yunuslarla yüzebilirsiniz. Evet, tabii ki Exmouth'dan sonra artık tekrar aşağıya doğru, yani güneye doğru inip Karafra denilen kasaba vardır. Karafra'dan sonra da Port Hedland, Kunura gibi şehirler veya şehire yakın büyük kasabalar vardır. Bunlar tabii ki maden kasabalarıdır ve buralarda da çok dikkatli olmak lazım. Çünkü madenler tabii ki şehir ve kasaba dışlarındadırlar. Maden ocakları ve bahsetmiştim daha önce. Bu kamyonlar orada böyle dört vagon çeken kamyonlar var. Çok uzun o kamyonları geçerken çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü tabii ki kamyon olduğu için pek hızlı gidemezler ama yolda giderken bilhassa arabayla geçecekseniz çok dikkatli olmanız, güvenli olmanız lazım. Geçilmeyen yerde hakikaten hiçbir zaman geçmemelisiniz. Yani double line dediğimiz çifte çizgi olan yollarda hiçbir zaman geçmeyin bu büyük uzun kamyonları. Bunlar da bazen ansızın çıkabilirler. Gerçi o yola gelmeden, yani onların dönüş yoluna gelmeden, madenin çıkış yeri yani ana yola belirtiliyor orada. Maden ocağı var, dikkatli olun diye onlara riayet edilmesi şart arkadaşlar ve sevgili dinleyiciler. Evet, Konura'dan sonra Northern Territory yani Kuzey Eyaleti'ne geçiş vardır. Bu da ismi üstünde kuzey, en kuzey eyaletidir. Avustralya'nın ve Katherine'e vardık. Katherine denen yine küçük bir kasaba. Bu küçük kasabalarda görülmeye değer bazı yerler var. Biz şöyle böyle yani araştırdığımız vakit, yani müzeye eski işte aletler, maletler, kullanılan malzemeler gibi müzeler var. Bir iki tanesine gittik. Ancak meraklı değilsiniz. Yani es geçebilirsiniz
0: Sermen, burada bir soru sorayım ben.
1: onları.
0: Bir soru sorayım burada. Çünkü pek çok sınır geçtiniz bu yolculuk esnasında. Sınırı geçerken neyle karşılaşıyorsunuz? Sınırda askerler mi vardır? Kimler vardır? Bu
1: Yok.
0: bir eyaletten bir
1: Yok yok
0: başka
1: be.
0: eyalete geçtiğinizi nasıl anlarsınız?
1: Geçmeden şeyler var. İşaretler var, sizlere bildiriliyor. Yeni eyalete geçiyorsunuz. Bu eyalete geçerken taze meyve sebzeniz varsa çöp kutularına bırakınız. Sadece bir yerde sınırı geçerken bununla karşılaştık ve durdurulduk. Burası da Güney Avustralya'dan Batı Avustralya'ya geçerken oldu. Orada durdurulduk. Bütün arabalar durduruluyordu. Sadece biz değil tabii ki. Ve taze yiyeceğiniz varsa soruluyor. Meyveniz var mı? Sebzeniz var mı? Hatta sarımsak veya patatesi kadar alıyorlar, çöpe atıyorlar. Onun için o sınıra gelmeden onları atarsanız veya almazsanız tabii ki zarar etmezsiniz.
0: Ya da tüketmek lazım o meyveleri, o sebzeleri tüketmek lazım önceden.
1: Evet, evet. Tabii ki Batı Avustralya'da da rastlamadığımız bir pahalılığa rastladık. Hasan, onu da anlatayım kısaca. Batı Avustralya'da maalesef meyveler ve sebzeler o kadar pahalı ki buradan, yani Melbourne'dan 2 misli hatta 3 misli fiyat isteniyor meyve ve sebzelere. Onu düşündüm, niye böyle ya? Çok büyük yer, tarımsal arazileri bol. Ama geçtiğimiz yerlerde çok az tarımsal arazi gördük Batı Avustralya'da. Onun sebebi de tabii ki madenler. Madenlerde çalışan bir işçinin kazancı 150-200 bin dolar üzerindeymiş. Konuştuğum insanlardan öğrendim onu. Hatta diyorlar ki yani bir usta veya sanatkar 250 bin, quarter milyon diyorlar. Yani urup milyon kazanabiliyor diyorlar senede. Bunun için tarımsal tabii ki üretim hakikaten görülmez pek yol üzerinde. Çok az yerde tarımsal üretim gördük. Bilhassa muz, pineapple ve biraz da mango yetiştiriliyor Batı Avustralya'da.
0: Evet, oranın iklimi biraz daha fazla Akdeniz iklimine benzediği için üzüm ve şarapçılık da epey ilerlemiştir orada.
1: Onu da gördük ama çok az. Yani Güney Avustralya'dan, South Avustralya'dan, belki de South Avustralya'nın %1'i kadar ancak bağ ve şey gördük, Batı Avustralya'da bağ ve üzüm bağları gördük. Daha fazla kanola ve yani buğday arpa gibi
0: yağ çıkarmak için kullandıkları ve kuru yiyecekler. Evet, peki Darwin'e geldik. Darwin'e geldik mi?
1: Evet, Catherine'den, evet, Catherine artık şeydedir, Kuzey Avustralya'da ve Darwin'e çıkmak için Catherine'den geçmek şart ve tekrar Catherine'e dönmek de şart. Bunun arası 300 kilometre kadardır. Yani 300 kilometre gidiyorsun Darwin'e, Catherine'den 300 kilometre geri geliyorsun. Tabii ki Darwin'e meraklıysanız oraya da gitmek için bu 600 kilometreyi göze almak lazım. Çünkü gidişte de gelişte de ormanlık falan yerler görürsünüz. Kakatu denilen parkın yanından geçersiniz. Ve orada durabilirsiniz. O bölgenin tabii ki çok ıssız bölgeler bunlar, Hasan ve sevgili dinleyiciler. Hakikaten çok ıssız ve gayrimeskun bölgelerde çok dikkatli olmak lazım. Aborijinalar da çoğunluktadır o bölgelerde, onu da belirteyim. Aborijinal yerleşkeler çok var yol üzerinde. Onlara dikkat edilmesi lazım. Yolda eğer sizi durdurmaya çalışan birileri varsa, dediler bize durmayın. Bilhassa çünkü tuzak kurabilirler bazı yerlerde, bazı insanlar diyelim. Onun için dikkatli olunması lazım. Catherine'den Darwin'in arası Richmond. Bir dinozor yerinden, bölgesinden de geçtik. O da çok ilginç. Dinozor kalıntılarının olduğu bir bölgede. Ve tabii ki Richmond ayrıca hava üssü ve ordunun olduğu bir bölgedir. Epey tabii ki orada hava alanı büyüktür. Orada olduğumuz yarım gün falan ancak vardı. Dinozorların bir yerini gördük. Ondan sonra da Darwin yoluna koyulduk. Bu Darwin'e vardığımızda tabii ki şehir çok modern bir şehir ve limanı da çok büyük. Hakikaten büyük bir limanı var. Burada da hava üssü, büyük bir hava üssü vardır. Ve uçak sesleri veya jet sesleri diyelim her gün insanları rahatsız edebilmektedir orada. Bizim kaldığımız yerde herhalde uçak alanına yakın bir yerdi. Devamlı gündüz boyu jetler oralarda uçuşuyor. Ya talim yapıyorlar veya sahili gözlüyorlar. Devamlı bir devriye var orada. Tabii ki Darwin küçük bir şehir. Yani 400, bütün Darwin ve Darwin etrafı diyorlar ki 400 kusur bin insan var. Bunun yarısı Darwin'de yaşıyor şöyle böyle. Yani 200 bin kişilik bir şehir Darwin. Ancak çok modern, hakikaten modern bir şehir. Binaları çok modern. Ve hakikaten de zengin bir şehir. Çünkü orada da madenler var. Darwin bölgesinde madenler var. Ve balıkçılığı ile meşhur Darwin. Bütün Asya'ya balık yetiştiren ve deniz ürünü yetiştiren bir yerdir. Darwin limanı.
0: Evet. Evet, çok çok teşekkürler Sermen. Darwin'de şey de vardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tüneller vardır. Oralarını gördünüz
1: evet,
0: mü?
1: Evet. Hatta tabii ki Darwin kötü hava şartlarıyla bilinen bir şehir ve kötü tabii ki savaş zamanı felaketleri yaşayan bir yerdir. Ve zor bir şehirmiş deniyor. Çünkü hava sıcaklığı biz oradayken 35 derecenin üzerindeydi. Ve diyorlar ki 35-40 derece gayet normaldir Darwin'de. Tabii ki kasırgaları ile de bilinen bir şehirdir. Ayrıca ilginç olan orada Japon mezarlıklarının da oluşu. Hasan ve sevgili dinleyiciler. Japonları tabii ki esir aldıkları vakit oraya götürüyorlarmış. Ve oradan Konura'ya kadar olan bölgelerde tutuyorlarmış. Ve orada bir büyük Japon mezarlığı vardı. O Japonların mezarlıklarını tabii ki koruyorlar. Çünkü tarihsel bir olaydı. Tabii ki Darwin'in en meşhur şeyi sadece onlar değil. Kakadu da çok çok önemli. O da timsah görmek isteyenler için bence. Ama timsah görmek veya kuş takipçileri Kakadu'ya giderler. Orası da çok büyük bir turist çekeniyor. Ancak bunları Darwin etrafında da görebilirsiniz. Epey parklar var orada. Ücretli olarak girersiniz. Orada timsah ve kuşlar, değişik kuşları görebilirsiniz.
0: Peki çok çok teşekkürler evet, Sermin. Burada noktalayalım. Evet. Darwin'i de görmüş olduk dinleyicilerimizle evet, evet, birlikte. Burada noktalayalım. Evet. Önümüzdeki hafta yolumuza devam edeceğiz.
1: Queensland'a
0: tabii gidiyoruz tabii. Ondan sonra. Tamam. Evet. Çok teşekkürler. İyi günler tamam. Dilerim.
1: Evet.
0: Evet değerli dinleyiciler.
1: Sağ ol Hasan. İyi günler sevgili dinleyiciler.
0: Değerli dinleyenler programımız da devam ediyor. Son 7 dakika içerisine girmiş bulunuyoruz bugünkü programımızda. Ben de çok yıllar önce yazdığım bir şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzaklardayız zaten. Uzaklar sana daha yakın. Senden uzaktayım, sana oldukça yakın. Gözlerine bakıyorum, bana benden de yakın. Dudakların yakıyor beni, eriyorum ellerinin sıcaklığında, güneşe yakın. Dudaklarımda bir ıslık, aşkımı fısıldıyorum sana. Cümle cümle, satır satır, destana yakın. Bir şarkıyı bir şarkıyla bitiyor benim romanım. Sen mesul ol yeter. Ben böyle de yaşarım. Sana geliyor gibi sevinçle gidiyorum. Sanki uzaklaştıkça sana yaklaşıyorum.

Değerli dinleyenler, bir programımızın daha, bir çarşamba programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için, takip ettiğiniz için sizlere de teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, kendinize iyi bakın. Önümüzdeki çarşamba yine birlikte olmak ümidiyle diyorum. Hoşça kalın. Ve son şarkımızı da Ömer Hüseyin'e gönderelim.